Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok
1: iyi ya Avea. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Böyle bir
3: dünya. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yepyeni bir günün başlangıcından 24 Temmuz Cuma sabahından günaydın herkese. Aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygular, sevdiğimiz sesler, en özel şarkılarla eşlik edeceğiz bu sabahta. Ben Didem, mikrofon başındayım. Güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum herkese. Bir

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 41 iyi, İzmir 53 orta, Adana ve Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 106 derece ile sağlık açısından sakıncalı seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Maraş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Medipol, gelecek seninle gelecek. Medipol, gelecek. İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor, özellikle yurdun kuzey ve batı kesimlerinde. Yurt genelinde bölge bölge farklı uyarılar var. Batı Akdeniz'in batısında sert rüzgarlar, Marmara ve Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun iç kesimleri ve Akdeniz'in batı ve iç kesimlerinde yağışa karşı uyarıyor yetkililer. Yağışların cumartesi günü etki alanını ve kuvvetini arttırması bekleniyor. Yarın batı bölgelerin tamamında yağış olacak. Özellikle Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuyor yetkililer. Hafta sonu planlarını oluşturanlar varsa şimdiden eklemelerinde fayda var. Günaydın herkese.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Yaş aldıkça kişiliğin tamamen değiştiğinden kimse bahsetmiyor diyordu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki bir gönderi. Evet, yaş aldıkça mesela hiçbir şekilde etkileyici olmak zorunda hissetmiyorsunuz. İnsanlar sizi anlasın istemiyorsunuz, sadece dinlenmek istiyorsunuz yorulduğunuzda. Düzenli olmak istiyorsunuz. Sizi tüketen her şeye uzak olmak istiyorsunuz. Kısacası dingin bir hayat ne kadar değerlidir fark ediyorsunuz. Peki ya sizce yaş aldıkça neler değişti sizde?

0: İşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın yaklaşık 700 milyon ila 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 santigrat derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su, gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde Dünya, uzaydan parlak, beyaz bir top gibi gözükeceğinden, gezegenin geçirdiği bu buzul çağı, kar topu Dünya olarak adlandırılıyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.

0: Kulübe gir, çekilişe katıl.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada TEM'de Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, TEM'de Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gelin bu sabah heveslerden bahsedelim biraz. Çünkü çok değerli. İnsanın bütün hayatına anlam katıyor. Yataktan gülümseyerek çıkartıp yapılan işi güzelleştiriyor. Gidilen yolu kısaltıyor. Geçen zamanı hızlandırıyor. Ve daha kim bilir ne çok şey. Bu yüzden birine yapılacak en büyük kötülüklerden biri de hevesini kırmak. Sizce de öyle değil mi? Gelin bu sabah biz tazelenelim. Heveslerimiz de tazelensin bizimle.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 dereceyle orta, Ankara 41 iyi, İzmir 53 orta, Adana ve Samsun 55 orta, Diyarbakır'sa 106 dereceyle sağlık açısından sakıncalı seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin...

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Sigorta Migros'ta 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: de ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Saniyeler, dakikalar bazılarımız için çok sıradanken bazılarımız için hayat değiştirici özellikler taşır. Tıpkı her şeyde olduğu gibi zamana da neresinden bakarsanız orayı görürsünüz. Slow Türk'te şarkılar da bu sabah bize tam da bunu anlatıyor. Bakın ne diyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Temde Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Temde Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi...

Yazın tam ortasında serin bir sonbahar günü gibi yaşanan bir cuma sabahı var bazı bölgelerde, bazı bölgelerde ise sıcağın biraz hafiflediği bir cuma sabahı. Peki ya sizde neler var, neler yok? Gelin bu sabah günaydınınızı, kalbinizden geçenleri, sizde olup bitenleri Slow Türk'le paylaşın. 549 659 66 çift 0 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.

0: Enerjis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: getir. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Nescafe Express modu.

0: de ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Son Türk'te yeni günün günaydın mesajları gelmeye başladı. İzmir'den Yusuf Erdem, eşim Öznur Erdem için istiyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum demiş. Erzincan'dan Oğuz ve ailesine armağan edelim bu şarkıyı. Onlar da kahvaltı sofrasında dinliyorlarmış. Mersin'de Dilek iş arkadaşları Nagihan ve Öznur'la beraber dinliyor. Onlar için de oluyor şarkımız. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Enerjis.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te Cuma sabahının günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. İzmir'de Asuman ve Merve işyerlerinde bizleri dinliyorlar. Tüm tatil yapanlara sitemlerle armağan ettiklerini söylemişler. İletmiş olalım biz de. Adapazarı'nda ailesiyle kahvaltı sofrasında Pınar bizi dinliyor. Tüm Başeski ailesine armağan ediyor. İstanbul'da Yusuf yolda hava hep böyle kalsa keşke ne kadar güzel değil mi demiş. Her havanın bir zamanı var diyerek bu şarkıyı da armağan etmiş olalım. 549-659-66-00 sizde günaydınlarınız, sevdiklerinize iletmemizi istedikleriniz, kalbinizden geçenlerle bize ulaşabilirsiniz. Benim

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Cuma sabahının günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Bursa'dan Muammer için çalacağız bu şarkıyı. Şu an yoldayım, şarkılarınızı dinlemek çok keyifli. Çok özlediğimi armağan ediyorum demiş. Fikret ve Hatice şu anda yine İstanbul'da yoldalar. Onlar için çalacağız şarkımızı. Aydın'da Seray dinliyor iş yerinde. Tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Manisa Soma Devlet Hastanesi'nden çok sevdiğim aşkıma armağan ediyorum. Ömrümün sonuna kadar onu seveceğim demiş. İsa için çalıyoruz şarkımızı. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatinden mutlu sabahlar herkese. Slow Türk'te günaydın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. Mehmet Can Ferengiz, Sevinç ve Cuma Gül'e armağan edeceğiz bu şarkıyı. İzmir'den Serkan iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Herkese hayırlı cumalar diliyor. İstanbul'dan Bahar çok sevdiği iş arkadaşı Kezban'a armağan etmiş. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 41 iyi, İzmir 53 orta, Adana ve Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 106 derece ile sağlık açısından sakıncalı seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ferko.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Medipol, gelecek seninle gelecek.
3: Medipol,
2: gelecek.
4: İstanbul

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Şanlıurfa'dan Emine Dolap, her sabah sizi dinlemek çok keyifli. Pazar günü sınava girecek tüm adaylara gelsin dualarla demiş. Biz de ortak oluyoruz dilek ve dualarına. Ordu Akkuş'tan, Adem'den kucak dolusu selamlar gelmiş. Bizden de sevgiler ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

Kendi yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Yası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.089 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Cuma gününü karşıladık Slow Türk'te. Sevdiğimiz şarkılar, en özel sesler eşliğinde. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün diliyorum. Ben Didem. Zaman bugünlük benim için veda vakti. Slow Türk'te aşkla kalın.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen

yediğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sezen Aksu Ey Aşk'la Slow Türk'teydi. Aşkın frekansından herkese merhabalar. Zaman zaman yağmurlu, serin bir İstanbul günü geçiriyoruz. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 4 saat boyunca yine yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar herkese.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.

0: reklam. Türkiye'de 1 milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyiye, çok iyiye Avea.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Emre Aydın, Radyo Nusay'da Slow Türk'te artık biliyorsunuz ki program sizin istek hattımız devrede. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 41 iyi, İzmir 53 orta, Adana ve Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 106 derece ile sağlık açısından sakıncalı seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: Bilir o beni ve Pinhani radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinlemeye başlayalım.
1: Merhaba Haluk Bey, Niğde'den Arzu ben. Yalından son aşkımı Özge ve Emre için çalarsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.110 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.159, çeyrek altın 10.445 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Tarkan Kış Güneşi ile radyonuzun aydı Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba, İzmir'den Duygu ben.
0: Merhaba.
1: Sizden Nazan Öncel'den Gidelim Buralardan şarkısını rica ediyorum. Bizlere böyle bir olanak sunduğunuz için de sevdiğimiz şarkıları da dinlediğimizden dolayı size teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman hemen Nazan Öncel'le devam edelim. Gidelim Buralardan. Slow Türk'te.

0: gidelim buralardan, dayanamıyorum. Nazan Öncel, radyonuz aydın. Devam ediyoruz sesli mesajları dinlemeye.
1: Merhaba, kolay gelsin. İyi
0: merhaba,
1: günler.
0: Teşekkürler.
1: ALS grubu büyük hastalıkla mücadele vermekte. Bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlar için masal Allah'ın sonundan umudum var, çalarsanız çok sevinirim. SCA Mücadele Dayışma Derneği, İbrahim.
0: Herkese sevgiler gönderiyorum o zaman o dernekteki ve hemen istek şarkınıza geçiyorum.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: biz kaydı.
1: Belki bir yarası vardı, adı intikamdı. Daniye. Afra radyonuzdaydı. Slow Türk'te Şanlıurfa'dayız.
2: Haluk abi merhabalar. Şanlıurfa'dan selamlar.
1: Merhaba.
2: İstek parçada bulunacaktım. Eğer vakit kalırsa çalarsan çok sevinirim abi. Muhtarımız Mehmet Öğüt için isteyeceğim abi. Müslüm Gürses'ten parçayı sana bırakıyorum. Eğer çalarsan çok sevinirim. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum Haluk abi. İyi ki varsın.
1: İyi ki sizler de varsınız. O zaman Şarkı Radyo'nda.

0: Uzaklara doğru bakıp daldığımız şarkılardan bir tanesi. Sevgili rahmetle de anıyorum kendisini. Müslüm Gürses, Sensiz Olmazdı radyonuzdaydı. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Günaydın Haluk Bey. Selamlar, saygılar İstanbul'dan Alva Korkut. Sizinle güne başlamak çok iyi, çok güzel, keyifli. İşimize adapte oluyoruz. Moralimiz düzgün oluyor.
0: Ne güzel.
1: Gün güzel geçiyor. İyi ki varsınız. Nilüfer'den bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum. Tüm Slav Türk dinleyicileri ve kendim ve sizler için. Hoşça kalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: Gözüm görmesin ama tırnağında kırılmasın. Emircan İrek radyonuzdaydı. Slow Türk'te devam ediyoruz sesli mesajlarınızı dinlemeye.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi ve dinleyenler.
0: Merhaba.
1: Çok sevip de kavuşamayanlar için bu şarkıyı istiyorum. Melabedel'den Gel Dönelim Eve. Çalarsanız çok memnun olurum.

0: battım.
1: Ferhat Göçer, takvimle geride bıraktığımız isimde Slow Türk'te İstanbul'dayız.
2: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Ergin. Bugün sizden istek parçam Zeynep Dizdar, Vazgeç Gönül parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Baş harfi ben Kenan Doğulu. Radyonuzdaydı. 13.53 oldu saatler. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz.
1: İyi günler Haluk Bey. Ayten Artman'dan Sen Benim Şarkılarımsın çalabilir misiniz? Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Rica ederiz. Çalarız tabii. Şöyle geçmişe gidelim ve Ayten Artman'a kulak verelim. Sen Benim Şarkılarımsın Slow Türk'te sizlerle. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Reklam. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Zingo.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Manifest ve Ajda Pekkan. Hileli Radyo'nun saati. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhabalar Haluk Bey. Sizi severek dinliyoruz. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Bugün sevgili kuzenimin doğum günü. Buseciğimin. Canım benim. Onu çok seviyorum. Sıradaki parçayı ona armağan etmek istiyorum. Hayatımız daha güzel günlerle geçecek.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Yangın yeri Elif Buse Doğan radyonuzda aydı. Slow Talk'ta bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi yayınlar Halit'e. Merhabalar. Bugün yine Sekiter'den ulaşıyoruz. Bugün sizden, Blok İş'ten Sebebi Yer şarkısını istiyoruz. Bütün Slow Talk dinleyenlerine gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. O zaman biz de hemen çalıyoruz.

0: Reklam.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kaç kişiyi savunan sevdayı? Sezen Aksu, radyonuz Ali Gün'ün son sesli mesajına bir kulak verelim.
1: İyi günler Spor Türk ailesi, iyi günler Haluk abi. Ben Bursa Nilüfer'den Turhan. Nasılsın Haluk abicim? İnşallah iyisindir.
0: İyi, teşekkürler.
1: Bugünkü şarkı seçimim İzel'den Hatalım. Çalarsan çok sevinirim. Slow Türk dinleyicilerine gelsin. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. İyi yayınlar, iyi programlar.
0: Çok teşekkürler Turhan. Bir başka mesaj.
2: Merhaba, bu şarkı İstanbul'da görev yapan bir başkomisere gelsin. Blok 3 Kırgınım. Kendisi anlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bir başka mesaj.
3: Merhaba Slow Türk ailesi, iyi yayınlar. Nazan Öncel'den Bu Havada Gidilmez şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Ben Ankara'dan İlhami, saygılar.
0: Biz de sevgiler, selamlar gönderelim.
4: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda ben. Son istek şarkı da bizden olsun. Kayahan'dan Sensiz Olmaz Ki şarkısını çalarsanız seviniriz. Kolay gelsin, iyi hafta sonları diliyoruz.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için gerçekten de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar aşkın frekansında buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.942 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.472 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Artık cuma yoğunluğu bitse gitse, bugünkü mesailer, işler güçler tamamlansa da şöyle bir hafta sonu gelse diyorsunuz değil mi? İşte haftanın ve günün yorgunluğunu en çok hissettiğiniz bu saatlerde hadi gelin yayınımıza katılın. Zaman daha hızlı, daha keyifli geçsin sizler için. Mesajlarınızı alacağız tabii ki, anladığınız üzere. Her gün olduğu gibi siz paylaşmak istediklerinizi yazmaya başlayın. Ben de birazdan mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0, 549-659-66-0'a mesajlar gelsin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Elbise Kokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

Böyle güzel şarkılar olunca tabii dinleyicilerimiz de duygularını da paylaşmak istiyorlar ve bakalım neler söylüyorlar. Hemen mesajları okumaya başlayalım. Rabia Yılmaz, sıradaki şarkıyı sevgili eşim İsmail Can Yılmaz'a göndermek istiyorum ve onu çok seviyorum diyor. Yalova'dan bir dinleyicimiz iyi yayınlar dilemiş bana. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ayşegül, Slow Türk'ü yıllardır severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı da kendim için istiyorum demiş. Bu arada Murat Dalkılıç hayranı olduğunu söylemiş. İstek çalmıyoruz ama Murat Dalkılıç şarkılarını biz de çok seviyoruz. Gün içinde mutlaka denk geleceksindir sevgili Ayşegül. Başka kimler nerelerde dinliyorlar? Bekliyorum mesajları, yazmaya devam edebilirsiniz. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 dereceyle orta, Ankara 41 iyi, İzmir 53 orta, Adana ve Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 106 dereceyle sağlık açısından sakıncalı seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Güyünlünün

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Akşamın bir diğer güzel şarkısına kulak vermeye başlarken bir de mesaj iletelim. Gizem yazmış, temizlik yaparken dinliyormuş. Malum müziksiz işler yürümüyor. Ben de ev işlerimi sizi dinlerken yapıyorum. Kendime bir şarkı istiyorum. Lokum Diyarı, tarihin yaşayan yüzü, Safranbolu'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş. Güzel Safranbolu'ya bizden de selamlar. Mesajları almaya devam ediyoruz. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin, okumaya devam edelim. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.892 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.161, çeyrek altın 10.448 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Bu bölümü bitirirken gerçekten çok zor bir paylaşım okuyacağım sizlere. Böyle mesajları okumak her zaman zor zaten ki sizin yaşadığınız duyguyu tahmin etmek mümkün değil. Bodrum'dan Dilek, kaybettiğim eşim Hayrullah için bir şarkı istiyorum demiş. Biliyorum hiçbir söz, hiçbir şarkı yaşadığınız hissi, duyguyu açıklama zaman. Sevdiğiniz tüm şarkılar sizin için ve rahmetli eşiniz için olsun. Sabırlar diliyorum.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: kanepe gir, çekilişe katıl.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Reklam.
5: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mesailerini bitirenler için hafta sonu başladı bile, geçmiş olsun. Ama tabii ki çalışmaya devam edenler, şarkılarımızla kalan tüm enerjisini toparlamaya çalışanlar var. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Ben Şeyma Şener, sizlerleyim. 19'a dek program sürecek. Onu da hatırlattıktan sonra yeni bölümün yeni mesajlarına bakalım. Sevgili Doğa çok güzel bir mesaj göndermiş. Diyor ki, değersiz insanlar için ne değerli şarkılar dinliyoruz değil mi? Ama kendi ayakları üstünde duran bir kadını kimse yıkamaz. Sıradaki şarkı yıkılmayanlara gelsin. İşte böyle düşünen bir kadının, hatta insanın başaramayacağı ve üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Tebrik ediyorum sevgili Doğa. Ay.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Garaj Oto Expertiz. Böyle bir
6: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşır, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Deniz Kaydı.
1: Bir şarkıda İzmirli Güney'e göndereceğiz. Onu bu isimle biliyor dinleyenlerimiz de artık. Daimi dinleyicilerimizden de ama birkaç zamandır yazmıyordu. Bakalım neler yazmış Güney. Bugün Erzurum'dan yola çıktık. Sivas, Malatya, Ankara ve İzmir sırayla dolaştık. Sıradaki şarkıyı sizleri sessizce gizliden dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. O kadar çok dinleyiciniz var ki ben de şahit oluyorum gezdikçe demiş. Kesinlikle öyle. Her yerden üstelik çok sayıda dinleyicimiz var. Onlar yazmasa da biz oralarda olduklarını biliyoruz. Sevgili Güney vesilesiyle hepsine sevgilerimizi gönderelim.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Biz hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Programımızın son bölümüne doğru ilerliyoruz. O yüzden artık mesajları da bitirelim sevgili dinleyiciler. Özlem dinliyor. Güzel kızımla birlikte kulak veriyoruz sizlere. Hem kızım hem de eşim için istiyorum gelecek şarkıyı demiş. Elbette gönderelim ve bu akşamın son dinleyicisi İzmir'den sevgili Gözde. Onun için de çalıyoruz bu güzel şarkımızı.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Reklam.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
6: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: İyi fiyata Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Çok iyi ya, çok iyi ya.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te her an, her saat olduğu gibi en iyi aşk şarkılarını dinleyeceğimiz yepyeni bir saat daha başladı. Herkese mutlu, keyifli, dinlenceli akşamlar diliyorum sevgili dinleyiciler. Biliyorum ki birçoğunuz artık bu şarkıları Cuma trafiğinde dinleyeceksiniz. Yollarda olanlara da yolculuk.

0: Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

reklam spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Artık hafta sonu planları yapılmıştır ama umuyorum hava durumunu göz önünde bulundurmuşsunuzdur. Özellikle İstanbullular, çünkü az önce günlerdir yaptıkları uyarıları yetkililer bir kez daha tekrarladı, hatırlattı. Yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin neredeyse tamamında sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün boyu etkili olacak yoğun gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiğini onlar hatırlattı. Biz de tekrarlamış olalım.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Küçükçekmece'ye kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tam'da ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

İstanbul Medipol Üniversitesi. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Geldik bir haftanın daha sonuna. Gerçi Cuma'yı bitirdiğimiz için öyle söylüyoruz ama haftanın son yayını değil bizler için. Pazar günü tekrar buluşacağız. Sadece yarın her hafta olduğu gibi bir günlük bir mola vereceğim. Ben pazar günü saat 14'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. Sizlerle de buluşmayı umuyorum. O ana dek keyifle geçireceğiniz bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 41 iyi, İzmir 53 orta, Adana ve Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 106 derece ile sağlık açısından sakıncalı seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aşkın en güzel yanı da budur. Bazen bir bakışta, bazen bir şarkıda, bazen de hiç beklemediğiniz bir anda kendini hatırlatır. Eğer bugün onu özlediyseniz belki o da tam şu anda sizi düşünüyordur. Ben Selim Altın, cuma akşamının huzuru, aşkın sıcaklığı ve en güzel şarkılarla bu akşam da sizlerleyim.

0: her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
2: İskeletor ailemi aldı.
3: Baba!
2: Ve dünyamızı yok etti.
1: Bu yaz gücü keşfedin.
2: Hepsi onlar için.
1: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
2: Konuşma zamanı geçti artık.
1: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi...

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Küçükçekmece'ye kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: ve gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery.

Hafta sonuna sadece saatler kaldı. Planlar yapıldı mı yoksa bakarız diyenlerden misiniz? Küçük bir tavsiye, bu hafta sonu telefon ekranına biraz daha az, gökyüzüne biraz daha çok bakın. Sevdiklerinize vakit ayırın, deniz kenarında bir çay için. Uzun zamandır ertelediğiniz o yürüyüşü yapın ya da sadece güzel bir şarkının sesini açıp kendinizi dinleyin. Çünkü en güzel hafta sonları en pahalı planlarda değil, en huzurlu anlarda saklıdır. Ben Selim Altın, şimdiden keyifli, bol kahkahalı ve unutulmayacak bir hafta sonu diliyorum sizlere.

MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: Spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazen aşk seni seviyorum demek değildir. Gün içinde aklına ansızın düşen tek isim olmaktır. Kalabalığın içinde bile gözünün onu araması, duyduğun her şarkıda biraz onu bulmaktır. Belki kavuşursun, belki de sadece özlersin ama gerçek hisler mesafeyle de zamanla da eksilmez. Çünkü kalbin gerçekten birini seçtiğinde onun adı sessizliğin içinde bile yankılanır. Eğer bu gece aklınızda tek bir isim varsa bilin ki bazı hikayeler hala yarım değildir. Ben Selim Altın, aşkın en güzel şarkılarıyla bu gecede sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz.

reklam. Bugün Yitir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Yitir.

SlowTürk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bu güzel, bu huzurlu, keyifli cuma akşamında sizler için güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ama benim için artık veda vakti. Benim mesaim bitse de hala mesaisi devam eden, işinin başında olan, yollarda olan birçok dinleyicimiz var. Onlara buradan kolaylıklar gelsin diyelim. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Herkese keyifli bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Son günlerin en sevilen şarkılarından bir tanesi oldu. Arabini ile Hadise radyomuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir. Umarım hepimiz için güzel bir gece olur. Haluk Sarıtaş ben. En sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yaklaşık 2 saat boyunca yine yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

Sezen Aksu, Begonville, Slow Truth'teydi. Artık istek hattımız devrede. Bakalım bu geceye kimlere hangi şarkıları armağan edeceksiniz? İşte numaramız 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Can Ozan Ağlama Ben Ağlarım'la Slow Türk'teydi. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi geceler Haluk abi, iyi geceler Slow Türk ailesi. Başkent Ankara'dan herkese selamlar, ben Bilge. Abicim nasılsın? Umarım çok iyisindir. Bu gece ben senden Madrigal'dan Seni Dert Etmeler parçasını isteyebilir miyim? Bu şarkıyı tüm Slow Türk ailesine, sana, kendime ve her daim yanımda olan sırdaşım, can yoldaşım, arkadaşım Tuğba'ya armağan etmek istiyorum. Hayatta her ne olursa olsun düşsek de tekrar kalkmasını bileceğiz. İyi geceler, iyi

0: Göksel, sen orada yoksunla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Ankara'dayız.
1: İyi akşamlar, Ankara'dan Tarkan ben. Serdar Ortaç'tan Bilsem Ki İyisin şarkıyı istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Serdar Ortaç ve o sevilen slow şarkılarından bir tanesi Bilsem Ki radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor. Biz de dinleyicilerimize kulak veriyoruz.
1: Merhaba Haluk Bey, iyi akşamlar Slow Türk ailesi. Ben İstanbul'dan Duygu, sizden bu akşam Sercan Özel'den Şimdi Uzaklardasını istiyorum. Çalarsınız çok sevinirim. Bu şarkı Sakarya'dan arkadaşım, sevgilim, dostum, sırdaşım Bünyamin'e gelsin. Çok teşekkür ediyorum.

0: Rafet Erroman ve benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi Sorma Neden radyonuzdaydı. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları bu cuma gecesinde sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz.
1: İyi geceler Haluk Bey. Birbirinden güzel şarkılar dinliyoruz. Emeğinize sağlık. Yaşar'dan Kör Bıçak şarkısını çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar. Bir gün...

0: Yıl 1996, Divane isimli albümünün sevilen şarkılarından bir tanesi Kör Bıçak'la Yaşar, geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te bu kez Bursa'dayız.
1: Haluk Bey, iyi geceler. Bursa'da Mehmet ben. Üniversite yıllarını dinlediğim ve çok etkilendiğim, hala da aklıma gelen bir parça istiyorum sizden. Gökhan Özen, Her Şeyde Biraz Sen Varsın. Çalarsanız sevinirim. Bizi dinleyen herkese gitsin. İyi geceler diliyorum.

0: Her şeyde biraz sen varsın diyen Gökhan Özen Slow Türk'teydi. Bu kez rotamızı Adana'ya çeviriyoruz.
1: Herkese iyi geceler. Ben sizi Adana'dan dinliyorum. Adam Ömer. Sıradaki parça Sessizler ve Mustafa Çiğeli'den Ötesi Yok lütfen.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Blok 3 sebebi yarla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Mebrure istekleri var. Hemen dinleyelim.
1: Merhaba Haluk Bey. Rica etsem ben sen değilim şarkısını çalabilir misin? İyi geceler, kolay gelsin Haluk Bey. Slow Türk dinleyicilerine ve bize gelsin. Hoşçakalın, İzmir'den sevgiler.
2: Merhabalar Haluk Bey. Ben Zonguldak Ereğli'den Özlem Çelik. Kardeşimle beraber şarkılarınızı çok severek dinliyoruz. Mebrure'den Karada Değilim adlı şarkıyı kardeşim için istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim.

0: Son günlerde Slow Türk'te de en çok istek alan şarkılardan bir tanesi Değilim'le Mebrure radyonuzdaydı. Samimi içten duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, hepinize iyi geceler. Gerçekten beni gençliğime götürüyorsunuz. Bütün nostalji şarkılar çok güzel. Şu anda hayatımın anlamlarına bu dinlemekte olduğunuz bütün şarkıları armağan ediyorum. Canım kızım Nesin Erva ve hayatımın anlamı. Aşkım Tülay'a sıradaki parçamı ediyorum. İyi geceler.

0: Dinlemekten keyif aldığınız en iyi şarkılar gecenin bu saatinde sizlerle buluşmaya devam ediyor. Onlardan biri için Marmaris'teyiz.
1: İyi geceler Haluk Bey. Güzel bir Marmaris gecesinden herkese selamlar. Ben Salih. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için Kayağından Sensiz Olmaz Ki şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Ümit Say'ın Gitme ile Slow Türk'teydi ki ona da back vokalde eşlik eden isim Tarkan'dı. Slow Türk'te Cem Adrian isteği var, dinleyelim.
1: Sevgili oğlum, iki gözümün çiçeği, seni seviyorum. Sen bende özelsin, kıymetlisin. Senin için Cem Adrian'dan Her Şey Seninle Güzel şarkısını istiyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere. Seni seviyorum oğlum.

0: Cem Adrian ve Hande Mehan, Sen Benim Şarkılarımsın az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da bir devlet hastanesine gidiyoruz. Bakalım sağlık çalışanlarımız neler söylemiş ve hangi şarkı istemiş?
1: İyi geceler Slow Türk dinleyicileri ve Haluk Bey. Bursa Harmancık İlçe Devlet Hastanesi nöbet ekibi adına Barış Manço'dan Dönence parçasını çalabilir miyiz? Şimdiden teşekkürler.

Öncelikle gecenin bu saati de olsa tüm sağlık çalışanlarımıza bizler için nöbet tuttuğu için iyi ki varsınız diyorum ve hemen şarkıya geçiyorum. Barış Manço, Dönence, Slow Türk'te sizlerle. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: En iyi introya sahip şarkılardan bir tanesi, hiç kuşku yok ki. Dönence ile Barış Manço radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Ordu'dayız.
1: İyi günler Haluk Bey, Ordu'dan sevgiler. Harika şarkılar çalıyor. Ben de Ufuk Beydemir'den Ay Tenli Kadını biricik eşime armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim.

0: Zeynep Bastık lan az önce Slow Türk'teydi. Ne yapalım? Bir Müslüm Gürses çalalım artık ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Bir umuttur insanı yaşatan. O yüzden umudumuzu kaybetmediğimiz ve umutla beklediğimiz günlerin karşılığını aldığımız sabahlara uyanmak istiyorum. Canımdan çok sevdiğim abim İbrahim için Müslüm Gürses'ten Tutamıyorum Zamanı şarkısını çalmanızı istiyorum. Şu anda da tutamıyorum, zamanı geçip gidiyor. Öyle ya da böyle. Ama zamanı geldiğinde hiç tutmak istemeyeceğiz. Lo oynaya günlerimizi yaşayacağız canım abim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin. Seni çok özledim.

0: Gökhan Türkmen, Yorgun'la geride bıraktığımız isimdi. Artık maalesef ki gitme vaktim geldi ama gecenin son mesajlarına kulak verelim.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Haluk Bey, ben Şule. Mustafa Mert'ten Gitme Bu Gece şarkısını hep İbrahim bana armağan ediyordu. Ama bu gece benden ona gitmesini istiyorum. Ve bana son yazmış olduğu cümlelerden birini bu geceye bırakmak istiyorum. Ne olursa olsun, kaç zaman geçerse geçsin, o içimizde yaşayamadıklarımızın yarım kalmasına izin vermeyeceğim güzeller güzelim. Bu cümleyle kalbimden bizi diliyorum ve bu şarkıyı seninle aynı gökyüzüne bakarak dinleyeceğim. Seni hala çok seven Pamuk'um.
2: Haluk Bey selamlar, ben Sakarya'dan Bünyamin. Sizden Candan Erçetin'den Mel şarkısını İstanbul'daki arkadaşım Duygu için istiyorum. Çok sevdiği bir şarkı, çalarsanız sevinirim. Size ve tüm dinleyenlerinize iyi geceler diliyorum, hoşçakalın.
3: Merhaba Slow Türk ailesi, herkese keyifli dinlemeler dilerim. Bu geceki yayında küçüğüm şarkısını hayatımdaki en değerli iki varlığa, canım, anneme ve babama armağan etmek istiyorum. Kaç yaşına gelirsem geleyim, onların gözünde hep o küçük çocuk olarak kalacağımı biliyorum. Beni sevgiyle büyüttükleri için onlara buradan kocaman sevgiler yolluyorum. Tüm dinleyenlere ve sizlere mutlu, huzurlu bir gece dilerim. İyi geceler.
0: Yine birbirinden güzel şarkılar istediniz, birbirinden şahane mesajlar gönderdiniz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Salı günü saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler. Şimdiden iyi tatiller herkese. Hoşçakalın.